0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

Hocam günaydın efendim ya da merhabalar. Saat 10.35. Belki de hayatımda bu kadar çok küfür okumamışımdır Arzu. Ne yapayım, işler güçler peşimi bırakmıyor ki. İşler güçler. Ahmet Kural'ın dizisi aklıma geliyor böyle, işler güçler. Merhaba en gecikme. Tamamen yine bana ait, çok çok özür diliyorum. Senin hakkında bu ne diye başlayan cümleler. Ana avrat küfür eder. Çok alıştık birbirimize, çok alıştık. Zor gelecek ayrılıklar. Çok muhabbet tez ayrılık getirir der ya Barış Manço'nun şarkılarında, aynen onun gibi oluyor. Günaydınlar efendim hepinize. Derin arkadaşlar, bileceğini vermişiz bu sefer. Bileceğinle falan, hayırdır? Niye bileceğinle başladınız? Açıklayacağım niye bileceğinle olduğunu da. Günaydınlar hepinize, günaydın. Horozu duyduk. Horoz. Canlısı da var. Bir gün canlı da getireyim horozu Arzu. Arzu günaydınlar. Bizim oğlan neredesin? 20 dakika oldu. Saydırmış bayağı Arzu. Şaka. Kucak dolusu. Günaydınlar hepinize. Pek Hanım hoş geldin. Günaydın Aşim. Bacanağımın dün kızının doğum günüydü. Küçük kızımızın doğum günüydü. Bana bir video gönderdiler. O videoda Billie Jean şarkısını söylüyor. Bacanağımın küçük kızı. Almanya'da, Mannheim, küçük İstanbul'dan. O kadar mest oldum ki böyle. Melek dedi mi? Meleğin mi yoksa? Meleğin dedi. Evet. Onu söylüyordu. Ben de dedim bu sabah dedim de saat 10.30 olmuş. Yakında bizi bu işten koştururlar. Ay yürü git hadi bakalım. Nereye gidersin? İşte oradan geldi Bilici. Ondan diyorum günaydınlar hepinize, tekrar alkışlıyorum hepinizi. Sağ olun, hoş geldiniz. Güzel ilginiz ve yoğun ilginiz için de çok teşekkürler. Bugün günlerden Beşiktaş. Saat 10'da Marseille maçımız var. Tuncel Ustacığım, bugün Beşiktaşlıyız. Fener Galatasaray yok bugün. Var mı yoksa Fenerbahçe maçı? Hayır yok. Yasin söylesin. Günaydınlar hepinize. Günaydın Aşim ve Kral FM 100 dinleyenlere yeni bir güne hep birlikte merhabalar. Hadi Aşim, horoz bugün biraz erken ötsün. Bazen İsmet horozlar da uyuyabilir. Aile ablam diyor ya. Öttür şu horozu da alem horoz görsün. horoz. Tüysüz horoz. Bazen paylaşıyorum ya fotoğraflarda falan. Neşeli, güzel ve bol kahkahalı bir gün olsun. İyi yayınlar, güzel insan demiş. Çok teşekkürler. Belçika sağ olasın. İsmet'im, Ayıboğan Ömer, Jet Ömer. Ciğerme bonus diyas ciğerme. Hello my friend. Evet bacanam. Cengiz Münih'ten. Aşim neredesin bak kızan. Cengiz abim günaydın. Münih. Cengiz Agam'a günaydınlar. Jet Ömer. Günaydın abim. Güzel insan. Abi neredesin? Deliriyorum çatıda. Alo. Gel artık bak, atlayacağım çatıda. Dur. Ömer. Çatıdan atlayacağım diyor adam ya. Alemin en kralı radyo istasyonu Radyo Kral'da. Dinleyenler kulübünün dinleyicileri bunlar. Gel artık başlayacağım bak, atlayayım artık ha. 1-2-3 bismillahirrahmanirrahim. Ömer denk dur lan. Şeytan gereği işimiz ileri maşallah. Akay günaydınlar, günaydın Aşım abim. Program bugün yok mu bu sabah? Birazcık böyle roterli başladım Akay'ım. Program yarın yok. Kartaliçe günaydınlar. Tamam bakayım şöyle, Nedim yazmış. Günaydın aday. Ne oldu, sen Cuma ile Perşembe'yi karıştırdın. Gel Fatih'e. Nedim'im günaydın. Sezer günaydın. İngiltere günaydınlar. Günaydın Aşım, ama bu böyle olmaz. Seni bekliyoruz. İşe başlamak için sen olmayınca iştah yok. Yapma böyle bak kızarım demiş. Ya kusura bakma bu Tuncel Agacım. Vallahi kusura bakma. Dün Mehmet abi bana bakıyor, Tuncel Ustacığım. Ben Mehmet abiye bakıyorum. Haşim beni tanımadın değil mi diyor. Ama şimdi Mehmet abim şey böyle, alçı işleri falan mı yapıyor? Fayans falan mı? Böyle üstü falan, yüzü falan bembeyaz. Gökçeler'de top oynarken Mehmet abimle birlikte bizim yardımcı teknik direktörümüzdü Mehmet abi. Şimdi bütün gün diyor Mehmet Osman diye Tuncel sana yazıyorlar diyor. Anladın mı Tuncel Usta? Bizim Mehmet Usta'ymış o. Eski futbolcu. Maradona kim? Sergen kim? Gelsinler görsünler. Mehmet abi mi? Neyse, güzel hoş bir karşılaşma oldu Tuncel'im. Çok da selamınız var. Günaydın kral, marabayın bakan bayan, sesini duymak ne güzel demiş. Melek gönderdi ya bacanam, dün Melek hani söylüyor ya bileceğini. Vallahi akşam akşam not etmişim. Yarın güne bu programla başlanacak.
Bitti. Güzel şarkı. Sen de Michael Jackson gibi dans edebiliyor musun? Bellerim ağrıyor, yanlarım ağrıyor Arzu. Tepişemiyorum o kadar. O mübarek insan da rahmet, Allah rahmet eylesin rahmetli. Michael Jackson her yere oynuyordu ya bayağı Arzu. Her yere oynardı. Fakat hacı hoş geldin. Nerede? Eskiden oynardık öyle. Vardı öyle yeteneklerimiz. Michael Jackson'lar falan böyle. Sen bu arada şeye baktın. Gökçeler Kermesi'ni izliyor mu dedin yukarıda mutluluk rotasından. Evet. Geçen pazar onun anonsunu yapmıştık ya. Günaydın, hayırlı yayınlar kardeşim. Eyvallah Cengiz Agacım. Sana da hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin. Cümle aleme bir Haşim bağımlılığı vermişsin. Sen bu abim. Sen hiç Sindaksiye çıkmayasın lazım. Haftaya çarşamba biraz programları durduruyoruz yalnız Mehmet'im. Sindakçı olayı için. Oya kardeşim de geldi. Anam anam anam küfür. Ana anacım anacım. Dur içimden okuyayım küfürleri. Eyvallah Mehmet Osman'ım. Mehmet abimin çok selamı var bilesin. Dün konuştuk onunla da. Good morning Haşim. How are you my friend? Vay be Faganacı Yusuf'um benim be. Şakır şakır vallahi Michael Jackson gibi konuşuyor İngilizce. Thank you so much my friend. How are you? Are you okay? Are you okay?

Program yapacağım mı yapma canım, ne oluyor orada demiş Yasin. Bu zaman Gürkan abini dinledin mi Yasin? Gürkan'ım günaydın. Barış hoş geldin, günaydın.

12. 13. 14. 15. adam hazır Beşiktaş'ın. Vurduğun gol olsun. Marsilya maçı saat 10'da Beşiktaş'ın bu akşam. Müsaadenizle bir marşla çalayım yani. Yüksek müsaadenizle kıymetli dinleyicilerim. Jet Ömer'i merak ettim. Çatıdayım, programa çıkmasın atlayacağım dedi. Ömer yaz oğlum bir şeyler. Vallahi merak ettim lan. Şş, Ömer. Ayı boğan. İsmet bir şey söyle şuna ya. Arzu bugün Beşiktaş formasını giymeni bekliyorum. Bak ona göre. Hiç olmazsa atkıyı falan tak kız.

Bir aldırıyorsunuz kendinizi böyle ştav ştav ştav. Stadyuma doğru nasıl kalabalık. Dişi erkek kurt, bütün kurtlar orada. Yavru kurtlar da orada. Formalar giyilmiş. Süleyman Seba yukarıdan bizi izliyor. Pascal Numa önünde. Üç bacak. Tövbe yarabbim. Arkadan bakıyorsun İlhan Mansız. Hop hop hop. Sergen ortada on numara.

0: başlıyor. Başlıyor.
1: Alemin en delikanlı radyo programı.
2: Alemin en delikanlı radyo programında delikanlı dinleyicisi de var radyo kanalına. Öyle böyle değil. Pırlanta gibi insanlar. Günaydın Ayşem, günaydın Kral FM, günaydın bütün dinleyicilere. Raif Ahmet. Survivor çakmaklarda. Neredesin sen bakalım, bugün program yapacaksın mı, yapmayacaksın mı? Vay. Gürkan abim, sen niye program yapmıyorsun? Bu da beni dinleme başladı. Bu da bir başka bir aleme. Tevekkül, bu da kapçı kazdı. Allah'ım yarabbim. Fenerbahçe Barış Kalfa günaydınlar demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun Oya Hanım. Anam Oya kardeşim. Dedim, dinle. Günaydın Haşim Bey. Nihayet teşrif ettiniz efendim. Bizde program başladı mı yoksa bugün öğle yayınına mı kaldı diye merak etmeye başladım. Geceden yapacağız. Millet çoktan kahvesini içti. İkinciyi yaptı. Biz bir tane içtik sabah 6'da. Bir kahve yapın oradan bakalım bak gençler. Sen daha yeni günaydın mı diyesin. Seni ben yere batmayasın. Sen gelince de sabah da resmen başladı. Al bakalım mikrofon senin. Bugün telafi için biraz fazla konuştur da geç kaldığını unutturalım. Geç de olsa kolay gelsin. 1,5 saat geç başladın, ona göre birde hava açar aşım kaçar demeyesen paralarız seni demiş. Vay anacıklarım. Dinleyicinin de böylesi be ya. 2 gün oldu hep aynı. Geç geliyesin. Okuyacağım sana buradan demiş Cübbeli Aydın hocam. Bunun da nefesi bayağı kuvvetli, okumayaydı balayı bize. Günaydın Ahmet abicim. Günaydınlar Ahmet abim benim. Sağ olasın. Hemen bakalım. Cem. Günaydın Aşım abi, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler Cem Ramadan, sağ olasın. Münih'te dinleyen dinleyicilerimize günaydınlar. Şöyle bakıyorum. Başka mesajımız var mı? Hemen Insta'dan mesajlara bakalım. Ve Celal Koca göndermiş. Günaydın demiş. Günaydın Celal. Ailenim hoş geldin. En azından uzatmadan girdim programa abim. Günaydınlar ve sevgili Kral Efe ailesi. Herkese günaydınlar. Dinkler Cami kermesi, hayır kermesi ne zaman? Tarih 10-11 Ekim. Oo, Dinkler Cami'de 10-11 Ekim'de. Okey. Aylin'cim hayırlısı olsun. Ahmet hoş geldin. Dobro Ultra Belçika. Ahmet de fotoğrafı göndermiş. Oo, Ahmet Aga. Transit işinde bizim Ahmet Aga. Yeni dinleyicimiz. Ahmet kolay gelsin. Belçika'dan Ahmet. Sezer. Ha şöyle Hakan Bay'a çabuk bakalım. Hadi Hakan Bay'a. Veren Kurt. Sezer'im. Veren Kurt dedi bana bak. Ver anladık be çocuğum. 50, eskiler diyor değil mi? 50'yi geçmeyin bakın diyorlar. 50'yi geçtin mi eti püf yandınız. Yok oranı ağrır, yok buranı ağrır. İsmet de akşam bana diyor bak idmana falan çıkmayasan halı sahaya falan diyor. Karşı takım gelmedi. 3-0 resmen maçı kazandım İsmet. Çıkmadı, ben ne yapayım Sezer? Karşı takım gelmedi. Melek adına teşekkür ederiz Aşım abisi. Canlarım benim, canlarım Dilara ve Melek. Bacanam çok selam söyle onlara. Ömer'im günaydın. Ömer Tigli günaydınlar. Kolay gelsin İngiltere. Bacanam çok selam söyle onlara.

Yaz Fagan Hacı. Yes baby demiş. Allah ya. Cumartesi de Galatasaray'ız. Bugün hepimiz Beşiktaşlıyız. Evet, cumartesi de Galatasaray'ız. Pazar günü de Eyüp Sporluyuz. Fenerbahçe Etipüf. Oo, kahve de geldi. Şey Arzu, şeye baktım ilk önce, fincana baktım, böyle zeytin çekirdekleri falan, maşallah arkada fayanslarla böyle bir uyum içerisinde olmuş. Bak onu da gördüm. Kaçar mı bu kurttan? Say, kurtlar çok iyi mi görürdü yoksa çok iyi koku mu alırdı kurtlar? Kurtların özellikleri neydi ya? Yaz bakayım kız Arzu. Kahve fincanı arkadaki fayanslarla böyle oturmuş birebir. Konsept harika. Zeytin tanelerinin böyle, aa çok enteresan bir fincan bu. Arzu, tırnaklarını niye boyamadın kız? Siyah beyaz. Dedemi nerede gördün be abim? Hey be, deden bizi nasıl top oynuyorduk deden? Ben neydi ya? Şey teknik, bak teknik direktörün adını unuttum, koruda. Halit abi ha? Mehmet Osman Halit abi. Ama çok enteresan oldu. Ben bakıyorum Mehmet abime, o bana bakıyor. Senin adını da oradan verdiler. Fincan Selanik hatırası Arzu demiş. Belli zaten. Mehmet Osman diyor sana her gün yazıyor diyor. Ben diyor Mehmet abin diyor. Abi dedim şöyle bir öpeyim seni dedim be ya. Öpme lan dedi. Toz duman içerisindeyim, görmüyorum dedi. Çok enteresan ama güzel bir karşılaşma oldu. O zaman da biz de top oynuyoruz tabii Mehmet Osman. Gençlik yılları. Nasıl koşuyorum ama Arap atı gibi. Nasıl koşuyorum? 7 numara bende. Kuvareşma kim? Mehmet abim diyor, Haşim nereye gidiyor diyor. Dikler tarafına diyor. Dön geri diyor. Karaçanlara mı aldın diyor. Futbol sahasını geçtin diyor. O derece koşuyoruz yani Mehmet'im. Hiç sorma be ya. Acayip. Dondurmacıları bile geçiyor. Numa 3 bacak. Agam sendeyim. Yasin şımarma. En büyük kartal. Agam çok delisin vallahi. Numa 3 bacaklı demiş. Ben mi dedim onu, sen mi yazdın? Ne oğlum, sadece Numa mıydı? Pascal Numa mı? Abu Bakar neydi mesela? Abu vurdu mu gol? Mesela bir maçımız var Fenerbahçe ile, biz kalmışız 9 kişi. Fenerbahçe 12 kişi. Hakem 4. Ha öyle ha. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım. Kaç bitti maç? Kaç bitti maç? He? Hatırlıyor musun? Sinan'ım benim ha grup. Ya 3-4 bitti o maç. Ver Allah'ım ver. Vur Allah'ım. Vur Allah'ım. Günaydın Arcanlar. Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek...

Vallahi Aydın maazallah bu zilliler seni ham yapar. Dikkat et Aydın. Yavaş koş da bir şey olmasın bir yerine demiş. Hocam. Hayır şimdi değil be o zamanlarda. Arkada Mehmet abimden Halit abim bağırıyor. Aşip Karaçanlara geldin dön geri. Top sahasını geçtin diye. O derece koşuyor mu? Arap atı.

Hop usta. Ustacı. İstanbul günaydın. Çanakkale günaydınlar. Lapseki, Uzun Köprü, Balıkesir, Manisa, Akhisar günaydın. Diyarbakır günaydın. Azerbaycan, Sofya, Bükreş radyoları terin. Ay bak o. Bir bardak bir şey içelim dedik.

Çilek Mobilya'da %50'ye varan indirimler. Çilek Xantipediko Epipi olarak bulabilirsiniz. Facebook'ta bütün ürünler 3 yıl garantili. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, getirilmesi ve bunların kurulumu Çilek Mobilya'dan bedava. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri. Nevresimler Çilek Mobilya'da freestyle. Aynen Tuncel. O günleri hatırlıyorum. Ne güzel günlerdi. Top oynardık. Turnuva olurdu. Maçlara gidilirdi eskiden, değil mi Tuncel? Mehmet Agam koştururdu bize. Koşun lan, koşun derdi. Esad'ım günaydın, hoş geldin. Ziya, atma Ziya. Kalimera, günaydınlar. Guten Morgen. İyi yayınlar dayı. İyi bir gün diliyorum. Amin inşallah. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Koşuşturmacalı bir gün oldu. Ahmet Boz, Boz Ahmet'im. Günaydınlar.

Ben olsam düşünmeden verirdim sana. Ha reklam. İş sahibi olsam. Evet, reklama ihtiyacımız var, sponsorlara ihtiyacımız var, radyonun desteğe ihtiyacı var. Bak Sezer de söyledi, ben de söyleyeyim, Arzu söyledi, Ömer kardeşim söyledi. Banazlı Osman Agam, Belçika burada. Ben olsam düşünmeden verirdim reklam, iş sahibi olsam demiş Sezer. İş sahibi. Bu arada saygıdeğer Sezer kardeşim, çok büyük affına sığınarak seninle konuşmanla bağdaştırdığım kişiyle gördüğüm Sezer çok başka. Samimiyete güvenerek belirtmek istedim demiş. Evet, çok güzel. Ben de ilk o sesi duyduğumda bir bakıyorum Sezer. Bu ses bu adamdan mı geliyor diyordum. Aylin. Aylin de şaşırmış. Burada şey şaşırdı. Amerika'nın başkanı şaşırdı. Sezer bu. Hangi Sezer bu musun? Bu arada eşin de 10 numara maşallah size demiş. Bak. Sözümü tuttum. Aylin'cim hangi sözünü? Canlı yayın için mi? Ha evet. Sezer duydun mu Aylin ne güzel şeyler yazmış senin için? Yakışıyorlar birbirlerine değil mi Aylin'im? Hangi anlamda? Nasıl hangi anlamda oğlum? Açıklama yapmış ya işte Aylin. İyi bir şey mi kötü bir şey mi diyor. Ailenin profilini gönderiyorum, konuşun. Oğlum diyor, bu arada saygıdeğer Sezer kardeşim, çok büyük affına sığınarak seninle konuşmanla bağdaştırdığım kişiyle gördüğüm Sezer çok başka. Çok çok başka. Samimiyete güvenerek belirtmek istedim demiş. Pozitif olarak.

Abooo. Çilek Mobilya, Parodos Apollon 18, Lidl'ın arkasında, tren yolun oradaki Lidl'ın orada, Çilek Mobilya. Güzel evler, güzel mobilyalarla başlar Çilek Mobilya'da. %50'ye varan indirimler.

Hemen hazırladım. Sezer, Nedim burada olsaydı hemen hazırlardı. O hemen hazırlıyordu onları be. Reyhan Hanım günaydınlar efendim. Günaydın diliyorum. Ali Bey size de günaydınlar. Taner Hüseyinov. Bak gördün mü? Hanover günaydınlar. Hanover'den Mehmet kardeşim ve Hanover'daki dinleyen dinleyicilerimiz. Sunay Ahmetkaya kolay gelsin. Ömer bir yaz ya. Jet Ömer merak ettim vallahi yaz ya. Kral Raşim günaydınlar. Günaydınlar bakalım. Kaptanım, Mesut Kaptanım sana da günaydınlar. Asiye Hanım size de günaydınlar. Hocam günaydınlar. Akın maça gitti. Akın maçta. Feride Osman Hanım efendi günaydın efendim size de. Trakya günaydınlar. Rumeli günaydın. Arda. Günaydın Aşım abim. Beşiktaş'ta Arda. Günaydın canım kardeşim benim. Aslan parçası. Dilek Hanım günaydın Aşım ve tüm kral dinleyicilerine. Bir mesaj yazmış sonra silmiş herhalde. Olabilir. Çarıkçı Hasan günaydınlar kolay. Baba neredesin sen ya? Kurtların üşüdü. Tüysüz kurtlar üşür tabii. Ceket alsana oğlum üstüne. Lay lay lay lay lay. Hasan Çarıkçı kolay gelsin. Yazsana ama program başladı diye. Gürkan'ı dinlersen kaçırırsın programı işte. Ne buluyorsun o yalama kapçı kazı Gürkan'da da bayağı. Hadi be İsmet'im. Jete bir şey olmaz. Eğer çatıdan düşerse olan bize olur. Deprem etkisi yaratır. Vallahi merak ettim İsmet. Programa çıkmasana atarım kendimi diyor. Bizim Trabzonlu arkadaş orada mı? Ciğerim o kardeşimize de çok çok selamlarımızı söyledi İsmet'im. Kolay gelsin. Bu akşam geçeyim abim kart diye herkes için. Tabii ki geç saat 10'a kadar dükkanda Mehmet'im. 4-10 arası Haşim abim berber dükkanında buyur geç tabii ki de. Fotoğraf da çıkarız böyle. Facebook'ta falan kullanırız. Instagram, Facebook. Sezer bu ne? Esmez bu ne? Bence sen balık falan tutma. Sen kendi. Bence sen balık falan tutma. Sen kendine de... Tamam. Niye

Aa, gerçekten Sezen harikaymış ya. Müzik falan, ritim müthiş. Vallahi. Nedim'im hoş geldin. Frankfurt Havalimanı Konde İrfan. Günaydın Haşim arkadaşım. Sana ve ekibine kolaylıklar dilerim demiş. Çok teşekkürler İrfan'ım. Frankfurt'a Almanya'da işler nasıl gidiyor? Bu seçimler, otomotiv sanayisi falan. Benzin fiyatları kaç para oldu? Bizde 2.16, 2.20'ye yaklaşıyor. 95 oktanlık benzin. İskeçe'yi merak edenler, İskeçe'miz güzel, merak etmeyin. Bugün hava da güzel, İskeçe de güzel, İskeçe'nin insanları da güzel. Esnafımıza günaydınlar. Bizi dinleyen bütün esnafa günaydınlar. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Gizlisi saklısı kalmadı bu işin, hepimiz Beşiktaşlı. Bu o kadar yani. Gizlisi saklısı kalmadı. Actually, that's it's one

Bir okuyacağım seni, gör bak nasıl koşuyorsun o zaman demiş. Hocam. Hocam öyle okumayla koşsaydık, oho, Hüseyin Bolt'u geçecektik baya. Adam 100 metreyi 9.6'da koştu. Sen oku gene, oku. Duanın fazlası sana. Oku hocam sen. Bismillah.

Erkeğin cilvelisi hoşunuza, yani erkek cilveli olur mu? Arayalım mı bugün bu soruya cevap? Ne dersiniz? Erkek cilveli, ya oğlum bir ara sormuştuk ya, ya da bir dinleyici mi bana sormuştu, pek hatırlamıyorum da. Erkek cilveli olur mu? Olur ya, niye olmasın, Allah Allah. Yerine göre ama bak, o önemli. Bana da Osman Agam günaydın. Merak ettim ben de Osman dayımı, komutanım Osman Agam'ı. Benzin ucuz Haşim abi. Ne kadar ucuz mesela Cem? Dur bakayım bir tane, hemen bakayım göndermiş. 2.72 mi? Cem? Ciddi mi söylüyorsun? Dizel 2.79.9. Süper Plus 2.92.9. Senin o şey, şehrin ismini de yazsana Cem, nerede indin? Süper 2.78.9, bizde 2.16 falan. Bu sabah gördüm, bu sabah dikkat ettim. Arabanın lastiğini şişirirken. Cem bunlar baya baya yüksek be kardeşim. Cem dur şimdi yazsın ne taraftaydı? Benzin ucuz Haşim abi. Benzin uçmuş Cem. Günaydın Haşim, nerelerdesin? Bugün yoksun zannettim. Yok, biraz geç geldim Dilek Hanım. Teşekkür ederim. Cem Frankfurt'ta, hayır Frankfurt'ta değil ya. Neredeydi sence? Şimdi bölge bölge değişiyor. Mesela Porsche Esad'ımın olduğu yerde de dün göndermişti galiba. Esad bir gönder bakayım, sendeki de bir fiyatlara bakalım Almanya'nın değişik yerlerinde. Nürnberg, Lauf and der Paint. İki gün önceki fotoğraf. Nürnberg'de efendim 2.72. Süper Eco E10. Süper 2.78.9. Süper Plus 2.92. Bu süper 95'lik oluyor herhalde Cem. 2.78.9 olan büyük bir ihtimal öyle. İki gün önceki. Ha bugün diyorsun 2.80'i bulmuştur dahi süper 95. Ceryan'la araba alacağız be. Güneş enerjili tavanla güneş enerjisi taktıracağız. Ceryan'la gidiyoruz.

Чичо Вите Конје не деме без Сезар. Чичо Вите Конје. Ен бюк еркек джилбериси сенс... Ей Аллах ја. Лан олум Јасин. Улумдан Јасин, Гюрај нарда бугун? Yerine göre sorduk. Yani erkek cilveli olur mu? Yerine göre sorduk. Londra sesli mesaj göndermiş Ömer'im. Dinleyeceğim Ömer biraz sonra. Günaydınlar sana da. Cengiz Agam gönderdi. Süper bizim oradaki 95 oktan. Evet o. Dizel 249.9 Münih'ten. Cengiz Agam gönderdi. Dizel 249. Hop hop hop hop hop hop. Pezimu. Tiginete ekip herhalde diye. Bizde 3 euroya az kaldı. Benzin fiyatları 2.60. Olmaz. O neymiş? Erkeğin cilvelisi nedir ya? Ha erkeğin cilvelisi olmaz diyor Arzu. Ben yine erkeğin cilvelisini 2.60 3 euro benzinle karşılaştım. Benzin içip cilvelenir ne yapıyor gibi nereden? Benimkisi yanlış mı bağlaştım? Boş. Pardon çok özür dilerim Arzu. Flamingo'dan köye gideyim. Halam vallahi yaldır yaldır geziyor. Yasuköy, Karaçanlar, Flamingo, Porto Laos, Mirodato, Kavala, Ceres. Korkarım bugün işte arabayla Almanya'ya kadar gidecek. Çiço Vite Konya. Çiço Vite Konya. Erkeğin cilvelisi nedir lan demiş Arzu. Aa, Efe Arzu Efe. Arzu Efe. Olmaz öyle. 3 euroya az kalmış Almanya'da. Vallahi. Sen ve Sezer sizi bre fenalıklar sizi demiş. Bak az önce yine yerin altında bir garaja girdim. Sen de bu yerin altındaki garajlar köstebe gibi ne işi var oğlum yerin altında? Yine internet çekmedim. Bu sefer kanıt ile geldim. Bak araba bak garajda tamam. Gör araba garajda doğru. Garajın kartı da elimde bir de screenshot telefon çekmiyor diye. Hatta solda yukarıda Almanca yazıyor çekmediğini. Yok neymiş Nedim başka radyolarda da gezermiş. Sizi böyle cübbeli öpsün sizi de bir. Sezer Nedim kanıtlarla gelmiş vallahi bak. Conti Park, Herlus Willkommen, Das Meine Main Counterpark, No Internet. Ha doğru internet çekmiyor bu parkta diye de bir tane kart almış. 958 itibar. Biz de inandık. Biz de yedik bunu neydi tamam. Flamingo'nun köye gidene kadar ancak dinleyeceğim. Günaydın can cazım demiş. Ne eve gidince anten tutmuyor mu evde yani? Radyo yok mu evde? İbrahim Tatlıses'ten çok acayip bir şarkı isterim demiş. Hangi şarkı istiyor İbrahim Tatlıses'ten? Süper 2.36 Münih'te 2.39 Shell Band 2.37. Ya o civarda Cengiz Agam evet. Bizde 2.16 bu sabah gördüm. Aaa Cengiz Agam ne gönderdi? Takalokeretiz de kayfiyes tu oldun da kete enenin de. Su mataralarını hatırladınız değil mi? Üzerinde böyle filozoflu su mataraları vardı. Tütün tarlalarına domates toplarken, çapaya falan pamuk mısır çapasına giderken, kan yaşıları sökerken o dolduruyorduk. Böyle kuyulardan çekiyorduk Cengiz Agam soğuk suları. Ondan sonra o klasik su mataralarına dolduruyorduk biz onları. Cengiz Agam bir tane de fotoğraf göndermiş ki anında ışık hızıyla zamanda yolculuk yaptım. O Platina bilenler bilir Inter American var şimdi kocaman bir tane böyle altında propocu ve kahve var biliyorsunuz değil mi? Hemen hayalinize geldi. Eskiden orada ev vardı böyle iki katlı eski han evlerden vardı. Altında da işte ayakkabı falan satardılar. Platina'nın orada. Cengiz Agam o fotoğrafı göndermiş. Vay be agacım sen de neymişsin be vallahi billahi. Raif sen yetiştin mi oradaki o Inter American olmadan o bina olmadan önce? Potinciler falan yaşlı insanlar vardı. Ya veya Cengiz Agam be ya. İki katlı han vardı. Onlar eski böyle Osmanlı yapılarıydı zaten. Yetiştik onlara dayı. Bak tam karşıda Platya'da şey varmış. Böyle yuvarlak yüzme havuzları varmış. Çınar gözükmüyor daha. Heh sen gene hemen Nedim'i. Nedim am Köstebek tipleri filminin çeviri Almanya'da. Yaşa bre BMW Nedim koparayım o beli demiş. Raif. Cem süper bizim oradaki 95 oktan süper plus 100 artı oktan olan. Tamam Cem teşekkür ederim bilgilendirme için.

0: Estağfurullah, ne haddini eli yüzü düzgün veya değil demek veya değil demek kardeşim, sadece sesin göründüğünden bir tık daha kaba. Yani ses biraz daha tonu olarak biraz daha kalın manasında demiş Aylin kardeşim. Dur. Taner Hüseyinov babamla anam ortak profil. Anam yazmıştır, iş yerinde dinliyorlar. 20 kişi ona göre. Ayağını denk al. Cilveden ne anlıyoruz? Onu anlatalım baştan. Cevap verelim, olur mu olmaz mı diye. Dur bakayım.
1: Screenshot çekmiş telefondan, bir şey yapmış falan filan. Ben ChatGPT'yi açayım, yapay zekayı açayım. Ben böyle bir screenshot yaptı. Beni burada gibi gösterdi. Nen taktiği yapar. Ha? Hani Nedim'in bu oyunlarını bilmesek biz. Ah be gülüm. Yer mi Balkan çocuğuma? Yer mi be?
0: Kaydet bunları, silme Sezer. Spotify neydi o? Nerede kullanacaktık biz bunları be Sezer? Ya ben unutturdum gene be, baksana be. Dur ben bir kahve yapayım kendime. Yer mi bunları Balkan çocuğu diyor. Sezer. Genç kurt.

Arzucuğum, erkeklerin ihtiyaçları olunca cilveleşiyoruz biz ona. Ya tabii. Yürü be Raif kardeşim benim. BMW tayfasından ya. Benim halimden bir tek Raif anlar. Duydun ama ne dedi?

Sıracım günaydınlar. Bugün desteğinizi bekliyoruz. Saat 10'da Beşiktaş'ı oynuyor biliyorsun. İbrahim Tatlıses'in bu güzel şarkısı. Vay vay vay. Hırşopoli tabii ki. Onlar İbrahim Tatlıses'i çok seviyorlar. Trio Maria Calimera. Oli paraya ekipere. Calimera, Calimera. Poli Calimera ses. Hırşopoli. Günaydın, günaydın, günaydın. Duydun mu Recep Akın ne dedi Arzu?

0: arkadaş.
1: Bütün aşık olanlara gelsin bakalım. Aşk güzel şeydir. Aşk bir sudur, iç iç kudur demiş eskiler. Bu Sezer'i merak ettim, bir yolla bana profilini. Aa, izin almadan yollayamam agacım Cengiz Akın. İzin ama. Sezer Bey izin versin, ondan sonra yollarım.

0: Erkeğin cilvelisi aşık olur, kadının cilvelisi aşık olur.
1: Sen arkadaş aşıksın.
0: Ray lay lay. İsmet'im maşallah işçileriniz iyi be. Valla iki çatıda birden iki aşıksın. Tane mükemmel ekiple çalışıyor arkadaşlar Belçika'da. Çatı işleri onlardan sorulur. Tecrübeli, yetenekli. Ekip harika. Trabzon, Belçika, İspanya. Maşallah Uşak. Rızkı için gurbette çalışanlara gelsin. Şabak.

Sezer takmış bu. Zaten ona ne desen, ne göstersen de inanmaz. Ne göstersen de inanmaz. Ne kadar kanıt ile de gelsem ona göre hepsi AI. Seni yine Hatip oldu öpsün, daha ne diyelim? Sizinle uğraşmaz 8 kişi lazım. Yaşayın canlar, günaydınlar. Radyo Kral'da ben sunucunuz Aşim Çolak. Ev temizliği yapan hanımefendiler kolay gelsin. Süpürge yapıyorum diyor Arzu diyor. Kolay gelsin kız. Koltukların altlarını al. Bakın perdelerde var mı bir şey?

Yapma diyecekler radyo, işimizi yapamıyoruz. Bak perdeler, gördün mü? Perdeleri de az çekmiyor. Ha, gördüm, ben gördüm onları. Kaçmaz benden. Kartalız biz. Yüksekten uçuyor. Kartallar yüksek uçar. Böyle bir dizi vardı. Sonra Dallas vardı. JR falan vardı orada. Hatırladın mı Arzu?

Ablaların bir tanesi. Bir tane ablam benim. Nazife ablacığım benim. Kolay gelsin mutfakta. Yemek işleri falan tabii. Günlük rutin. Yemek. Bereketli olsun mutfağın. Yemeklerin bereketli olsun Nazife ablam. O ablaların bir tanesi.

Veren Kurt'tan çatı işleriyle uğraşanlara şaba. Çatı ustalarına şaba. İsmet Agam orada karşıda. Kel Aliço. Hayır be, nasıl da adamın adı Kel Aliço diyorum, baksana bizim Trabzonlu. İstanbul Suadiye'de dinleyen dinleyicilerimize Elif Hanım, size de günaydınlar. Bursa minibüs şoförlerimiz, Bursa'ya günaydın. Çanakkale günaydınlar.

Mesut, Ago Mesut'um, kolay gelsin. Mesut ustacığım. Efendim, Mesut ustamız fayansçılık işiyle uğraşıyor. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız diyor. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyor Mesut ustam. 20 yıllık tecrübesiyle Mesut ustam, Mesut Ago. Cengiz Aga, duyuyor musun şarkıları? Bak şeye, Trakya ağzına döndüm bizim buralara. Aga duyuyor musun? Duyuyor musun bagajım benim? 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Ago, Mesut ustamız büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle çalışıyor. Temiz işçilik zamanında ve kusursuz teslimat. İletişim numarası 699-46-58-208. Adres Yalınlı'da, sloganı da mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Mesut Ago fayansçılık ile.

40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite, Avcı Celal babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devri Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL, alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan banjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konforu ve güvenliği tam ölçüsünü üretiyor. Adres İskeçe Lafkopetra yolu 6. kilometrede. 2541-031-506, cep telefonu 694-4552-508. Sosyal medyada Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edin. Avcı Celal, 40 yıllık ustalık, kalite tesadüf değildir.

Bravo. Radyo Kral dinleyicisine şama. Ramazan Giritli ve Deli Emrah. Boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı mı? Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Buyurun efendim. Deli Emrah ve Giritli Ramazan. 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla, geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizleri en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar. Giritli Ramazan 693-977-7507. Deli Emrah 698-675-6507. Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edin. Dinkler Köyü'nde 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Deli Emrah ve Ramazan Giritli.

Cengiz, Münih'ten Cengiz Akam'a seneye boyacı lazımmış. 10 sene sağlıktan iyilikle bir gelsin. Buluruz boyacı. Ukraynalı Dimitro'dan selamlar. Bre, bir Ukraynalımız yaşıyor. Eksikti. Dimitro. Türkçe mükçe biliyorum be Ömer'im bu. Senin o güzel hareketini yerim ben be kartal. Harekete bak be. Kurban olurum senin o hareketine ben. Kartalım benim. Bak aynı hareketi de yaptırmış vallahi. Ömer çok edepsizsin. Çok fenasın Ömer. Vahşi kurdum benim. Ukraynalı Dimitro'ya da şaba. Ukraynalı var. İspanyol var. Uşak var. Ankara var. Grupta kimler yok ki? İnternasyonel çalışıyorsunuz vallahi Ömer'im. İsmet'le Ömer diyormuş. Neredensin arkadaş? Zanzibar'dan gel. Çatıya usta lazım, çırak lazım. Gel. Sen neredesin? Trakya, İskeçe. Gel gel. Bir İskeçeli eksikti zaten. Gel sen de.

Bonkör Nedim. Sığınakları hazırlıyor, bizim bilmediğimiz bir şeyler mi biliyor demiş. Aşim Çolak 7. Takip ediyor mu Cengiz Agam? 7'ye. Dün gönderdi ya Banazlı Osman Agam. Sezer kardeşim göndermiş kıymetli dinleyicilerim. Banazlı Osman Agam iki kişiyi takip etsinlerini Instagram açmış. Biri ben, biri de Sezer valla. Duygulandım Sezer. Ona göre göstereceğim kendimi. Ben gönderdim bile ya. Cengiz Agam'ın senin profili. Valla bayağı insana gönderdim profilini. İzin biraz geç aldım ama olsun. Ses çıkarma sen. Hiç kulak asma, kulak asma bırak. Bak ne gönderdim, fotoğrafa bak sen.

Şimdi bir dinleyicim var böyle, var böyle çok nadir yazıyorlar. Devamlı dinlerler. Çok nadir yazıyorlar. İsimlerini kesinlikle zikretmiyorum zaten. Onu o işi baştan anladık. Böyle yeri geldiğinde de çok böyle muzip sorular da soruyorlar. Demiş ki dayı, Kaşif Kozinoğlu meselesini nasıl görüyorsun? Koca kurdu sana bir nasihatı var. Sen o konulara hiç girme. Hatta o tür haberleri bile okuma. Diyeceklerim bu kadar. Az laf söyleyeyim çok anla. Lipon. Nuray Hanım bizi takip etmeye başlamış. Çok teşekkür ederim. Sema Hanım teşekkürler. Şöyle bir bakıyorum. Kimler var başka? Bugün Nedim. Nedim diyorum bak. Evet. Nereden o? Takip edenle sağ olsun. Dur bakalım. Bahar, bu sesli mesajı veremem dışarı. Jets go. Sendeyiz kral. Selamlar demiş. Eyvallah kardeşim. Hanover günaydınlar. Guten Morgen. Ben vücudumla ön plana çıkmak istemiyorum. Sesimle ön plana. Cilveli erkek. Hanover günaydınlar. Hoş geldiniz. Mehmet'im hoş geldin. Çok çok selamlar Hanover'e. Güzel bir gün olsun sizin için de. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ralalaylalala. Vücudum ön plana. Takiplere devam. Sezer yazıyorsunuz Instagram'da. Dedim yazıyorsunuz. Vücudumla ön plana çıkmak istemiyorum.

Dinle azıcık bu şarkıyı, dinle azıcık. Bora günaydın kardeşim, hoş geldin. Aa, mükemmel bir şarkı bu, bak şimdi Sezer, aç azıcık radyonun sesini. Bora aç. Aşım hapisinden Bora'ya şaba, aşım hapisinden Bora'ya şaba. Kartallara şaba. Pop pop pop pop. Titragudin after a file. Çengiz Aga.

Ben listaları verdim. Ben de buradan onlara arkadaşlık teklif ettim. İster kabul ederler, ister etmezler, onların gönlüne kalmış diye yazmış Arzu. Burada radyoda bir bağ kurduk, aile gibi olduk. Nedim'le tanışmadık ama ne yalan söyleyeyim, burada radyoda bir bağ kurduk, aile gibi olduk. Sesi duyuyorsun ya, ya da isimleri merak ediyorsun. Ben de ekledim, Sezer'i çok farklı düşünüyordum. Bu Sezer'i nasıl düşünüyordunuz acaba? Balkan çocuğu, Kartal.

İsmet'im özelden yazdın, göndermişsin. Çok güzel bir insansın gerçekten. Çok güzel bir ruhun da var belli. Nasıl böyle güzel insanlar birbirlerini buluyor. Allah razı olsun İsmet'im, sağ olasın. Gönderdim sesli mesajı da. Belçika teşekkürler. Danke schön.

0: başlıyor. Başlıyor.
1: Alemin en delikanlı radyo programı. Son.
2: Vallahi Cem kardeşim gönderdi. Sabah okuduklarım 10.30'da okudum Nürnberg'den Cem. Ciddi mi söylüyorsun Cem? Gerçekten etipüf. 2-3 gün önce çektik. Fotoğrafını çekmiş. Benzin fiyatlarını, dizelin falan. 2.72.9 2.78.9 falan böyle. Oralarda. Şimdi az önce taze gönderdi bilgiyi. Başma bu sabah 10.30'daki tazecik fiyatlar geldi. Otoban üzeri benzinlikte Nürnberg'de. Sıkı durun. Temin okuduklarım 2 gün öncekiler. Dizel 2.87.9 Süper yüzlük 2 Süper E10 Almanya fiyatları bunlar. 2.79.9 Süper 2.85.9 Ultimate Diesel 2.96.9 O 9'u gene oraya neye koyuyorlar anlamadım. Yuvarlak yapsanız da şunu be. Ama siz nasıl olsa yuvarlak yapacaksın. 9'u neye koyuyorlar oraya? Var ya 999.9. Hani bir yere gidiyorsunuz bir şey alacaksınız. 1.99. Yani 2 olunca almıyoruz da 1.99 olunca alıyoruz gibilerinden. Ultimate 102 2.90 3 euro olmuş. Hayırlı olur. Gazanız mübarek olsun. Eti püf. Vallahi eti püf. 3 euroya gider hafta sonuna kadar Cem. Nürnberg'deki anlık benzin ve dizel fiyatlarını paylaşan Cem Ramadan kardeşime çok dankışön Sefkaristopoli Cem. File ya elate siga siga edo patrida. Era patrida. Kalimera. Ömer'im arabada bekliyordu. Tekrar sordum dinleteceğim ondan. Nerede yaşıyor bu adam? İsmini göster abi. Sezer yazdı mı çıkmıyor. Aa öyle mi? Dur bakayım ben de öyle çekmişim. Tamam. Sezer Jet Ömer'im Ayıboğan Belçika'dan istedi. Göndereceğim profilini. Tamam Ömer'im göndereceğim. Az kaldı kaçacağız Almanya'dan diyor Recep Bacanan. Vallahi bak az önce Nürnberg'deki fiyatlar geldi Bacanan. Sen öğlenle yengene bir çek bakalım senin olduğun mıntıkada Mannheim'da İstanbul'da da Arzu çeksin bir fotoğraf. Benzinler kaç para oldu bakalım.

40 yıllık dostum gibi vallahi Belçika'dan İsmet kardeşim be. Sağ olasın, teşekkürler. İrfan gönderdi. Jet'te Frankfurt'ta 2.41 dizel 2.419 süper 2.319 süper E10 2.259 süper plus 2.429. Benzin fiyatları da o zaman şu anda olan fiyatlar Frankfurt tarafında. Almanya'nın her tarafından geliyor. Hollanda'da bir göndersin bakalım, Belçika, İspanya falan göndersin.

Πατρίδα, καλημέρα Πατρίδα. Τίνο είναι η κούπα. Master Travel Tempo Tourism ile her gün 20 euro İstanbul'a gidiyorsunuz. Sınırlarınızı aşın. Sınırı aşın da gezin. Kendimizi bilelim de elimizi, ayağımızı, belimizi, eline, beline, ayağına, diline dikkat ediyorlar. Öyle sınırları aşmayalım. O sponsor da öyle yani. Sınırları aşın derken dünyayı gezin demek manasında. Master Travel ile keşfedin, hayatın tadını çıkartın, gezin. Hem yaz hem de kış erken rezervasyonun için çok çok ekonomik paketler, balayı paketleri. Master Travel'de. Cengiz kolay gelsin. Tempo Turizm her gün, her gece 22-30-11 sularında, gece daha doğrusu 20 euro İstanbul. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletlerinde buluyorlar. Balayı paketleri, lüks araçlar ile İstanbul, Sofya, Atina, Selanik, Kavala havalimanlarından lüks araçlar ve kahve servisiyle sizleri mekanlarınızdan alıp havalimanlarına da götürüyor. Master Travel böyle bir hizmeti de var. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Bana bir çaldı da dekanyak. Şantı et. Eki eki. Yine Master Travel. Yine Master Travel. İnternet ve Facebook sayfaları Master Travel. İnternet sayfası mastertravel.gr. Fırsat kampanyaları her zaman, her hafta sonu var. İletişim bilgileri orada. Araba kiralama hizmeti de Master Travel'de.

Lay lay. Mannheim'dan da geldi. Benzin 2.43, dizel 9. Süper E10 2.22.9. Süper 2.28.9. V-Power 2.57.9. 9'ları yine mouse koyuyorlar böyle. Maytap oynayalım insanlarla. Bak buraya. Hey hey. İstanbul'un değişik. Ama İstanbul Almanya. İstanbul'ların ciddi. Küçük İstanbul Mannheim'daki en son aktarının benzin fiyatları. Ve respit, ve respit. Ceryanlı ve respit bacanam. Bugün unuttun stereoyu çalasın. Hemen bagajım Cengiz Akam hemen. Dinlemek ister misin stereoyu? Aman stereo canım stereo. Dün Hırsopoli'den misafirlerim geldiğinde de o şarkı çalıyorlardı. O kadar mutlu oldular ki. Valla biz programlarımızda her türlü şarkıya yer veriyoruz. Sevdiğiniz, istediğiniz şarkılara. Bunlar da girit şarkıları. Bu da kriti. Ya şuna patrı da Cengiz Akam. Shell benzindeki aktüel fiyatlar. O hafta sonu dediğim gibi 2.7, 2.62, 2.70, 2.27. Maalesef. Kalapa mı, kalapa mı? Ay bir şey gönderdi. Recep Bacanam gönderdi Arzu. Teşekkür ederim. Sen bak işçisine. Perdeleri astır mı kız? Ama dün Ege benzin doldurdu. Valla 2.5 idi. 2.50. Dizel. Kızan arabaya binmek korkan oldu artık. Gerçekten anormal bir pahalılık. Siz bir de saat 12'den sonra bakın fiyatlara. Öyle mi? İyi dedim ben o zaman. Hafta sonu o fiyatlar çıkar. 3'ü bulur. 2.99.9 mesela. Kaç para almaya da bile 2.99. 3 değil. Ha, daha 3 olmadı. Ne zaman olur da bir saat kadar olur. Ama bizde Avin Drive Şaban Bandak'ta 2.15-2.16 çok çok çok uygun fiyatlar ile. Şaban Bandak abim kolay gelsin. Ceyhan kolay gelsin. Avin Drive en kaliteli yakıt, iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri, Mikel marka kahvesiyle Demokritos 39'da Avin Drive akaryakıt istasyonu artı İskeçe Portal Azul 4. kilometrede Elim benzin istasyonu ile Şaban Bandak abim günün, haftanın en uygun, en iyi fiyatları ile hizmetinizde. Kaçırmayın. Bandak Şaban, Şaban Bandak. Avin Elin Drive Şaban Bandak, uzun yılların kaliteli hizmeti ve çok çok uygun fiyatları var. Artı Gaziantep'in meşhur mangal köprünün tez yakıda bulabilirsiniz. Akaryakıt istasyonlarında 2541-078-007, 698-42-74-718. Şaban Bandak ve Ceyhan.

Από την Κρήτη καλημέρα. Ama kamer beraber azıcık bırakın işleri işleri süpürgeleri plakakileri falan böyle. O ne? Hey. Biraz da özümüze dönüp Tekir ağamızı dinletsen bize bu abim. Abim kurban olsun sana kartalım benim. Ne yapalım Mehmet, bunlar güzel değil mi? Dedene çok selam söyle. Yakışıklı damadımız Mehmet Osman Aş Şaba. Mehmet Osman'dan dedesi Mehmet Şaba. Tebeli çok mutlu olayım diye. Sizi mutlu etmek güzel. Hepsinden Şaba bayan. İsmet'e, Ömer'e, düğün sahibinden, Radyo Kral'dan Şaba. Düğün nerede bayan Mehmet? Düğün sahibinden Şaba.

0: İsmet duyuyor mu Ömer? Bak Şaba'nın bir de böylesi var. Şaba o.
1: Yani ha.
0: Ben de Şaba değil. Ağlayacağım kalktı. Ağlayacağım yine Mehmet. Zangır zangır zangır zangır tak.
2: Yaşa yaşa.
0: Yaşa Kral Efendim dinleyicisi Radyo Kral yaşa. Vurma Beşiktaş'ım, vurma Beşiktaş'ım.

İngiltere coşuyor mu İngiltere? Kim bu? Kim bu? Yapayım bir de Çiçopulos havası.

Çanakkale günaydınlar. Çanakkale'den bütün dinleyicilere şişama. Allah'ım Allah'ım. Ver coşkuyu. Bobo. Yasin selam söylüyor. Ne zaman gideceğiz Bobo'ya diyor. Ne o Celtic maçına mı gidiyorsun? Beşiktaş maçına mı ne zaman gideceğiz? Gel gidelim.

Roma. Lakabını şimdi mi söylüyorsun? Ben içmedim. Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesinde Şabi. Babam da abim de Şabi lakaplıyız. Şabi İsmet derler bana. Oo, şimdi söyledim bu kara kızanda bayağı. Şabi İsmet'ten Şabo. Raga raga raga raga Bursa'ya Şaba.

Ama sakın sen deli olmayasın. Neredesin sen baday demiş. Oğlum ben her yerdeyim. Sesi açtığın her yerde Radyo Kral'dayım. Yeniceden olmayasın sen demiş. Vallahi bir tarafım Yeniceden. Survivor. 12.30 reklamlarından sonra Sezer hazırlan. Sezer canlı yayında. Sezer'i kaçırmayın. O bir kral. O bir Balkanların kralı. Kartalı. O İngiltere kraliçesinin sağ, sol, yaş.

Nasıl da acıktım şimdi, bir glikade olacak diye gelsin baba, duyuyor musun? Glikade olsaydı da baba da yesek. Ye sen glikadeleri, ye. Sonra kolesterol eti püf. Ye. Evet, 12.30 reklamlarından sonra Sezer bizlerle olacak. Anında soruyor dinleyici, bak kaçta diyor Sezer. Bak bak bak.

Romanya'da da dinleyicilerimiz var. Kıymetli dinleyicilerim. Gerçekten bak samimi söylüyorum. Oradaki dinleyicilerimize de Romanya'da dinleyicilerimize de çok çok çok merhabalar. Barış kardeşim sayesinde Romanya'daki dinleyicilerimizle tanıştık.

İngilik adları. Sonra nasıl gider bakalım çalışmalar? Aha. Playboy'um kolay gelsin. Hani sunuculuk da yaptı ya böyle 1-2 saat. İşte o arkadaş Sinan'ım. Kolay gelsin canım benim. İşte bu be kartallarım benim be. Timur ne kadar güzel bir poz bu böyle be ya. Alıyorum bunu kullanıyorum yarın sabah. Müsaadenizle çocuklar kolay gelsin Timur. Bak çocuğun adını gene unuttum orada çırak. Raif'im kolay gelsin. Usta'ya da çok selamlar.

Ya bakayım orada Naşim dedi bize dedi bir daha da şapça havası dedi Girit tarafları yapayım bagama dedim hani yapayım bagacı. Gençler kolay gelsin bakalım. Raif Timur. Selamlar. Çok güzel programa başlamışsın. Şimdi açtım ve seni dinleyeyim. Nasılsın, iyi misin? Ola kala Endakşi ise güzel müziklerle mi başlamışsın? Diye yazmış Karabela Banderas İngiltere'den. Oho ne müzikler çaldım sabahtan beri. Ne yapayım sana? Hangi şarkıyı yapayım sana? Şapça havası mı istiyorsun? Yenici havası mı istiyorsun? Pırnalık havası da var. Gazanede var. Droşör havası da var. Kaptır oradan bir onluk bak ne havalar çalacağım. Sana iyisin. Selam Agama demiş, bülbülüm altın kafeste. Abi onu ben söyleyeyim sana be. Hemen hazırlayayım. Ender Mehmetoğlu, kolaylıklar diliyorum. Termoteknik şirketi, Monos'un içinde number one bir numara. It's number one. Kolay gelsin Ender'in başkanım.

lay. Berihom Sedan ve Perihan Züccaciyecimiz İskeçe'de Tiraz 3'te. Ne alırsanız %50 indirimli fiyatlar. Ay sonuna kadar yetişen alıyor. Perihom Sedan ve Perihan, kolay gelsin Sedan'ım. Village Market'te, Gökçeler'de. Bütün hafta sonu sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş. Village Market Selero Instagram hesabı da aynen o şekilde. Uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Rente kar hizmeti de var. Bana. Ender, kimler var yanında? Bu Sezer olamaz. Karaçanlar havası var mı? Var veya olmaz olur mu? Karaçanlar havası. 12.30 reklamlarından sonra Sezer'le bağlantıya geçeceğiz. Bakalım neler olmuş, neler olacak, neler olmakta. Bak, 3 zaman dilimini bir yerde kullandım Sezer. Present continuous, present perfect continuous. President Prezerkaş Brzezinski Blaski Dubrovski Drzhnebotski. Rusça'ya döndürdüm hemen. Abi! Present simple tense. Present will ecek acek ekiz. Tamam kala. Supa egin astu. Astu. Kalimera. Se olo tu kosmo kalimera. Ya bay bak ama bir Karaçanlar havası böyle. 8-9 ortaya karışık. Nasıl?

Ender Mehmetoğlu ve ekibine çok çok kocaman kocaman kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin gençler. Sırtı dönük olanlara da, bize el sallayanlara da, delikanlılara da, tüysüz kurtlara da. Yaşa Metin!

Termoteknik şirketi ısı yalıtımı, mantolama, dış cephe kaplama, yani monosu işi. Evinize, araba garajlarınıza, depo ve çok katlı binalarınıza, eskimiş dış sıvalarınıza modern, renkli, estetik ve enerji tasarrufu monosu işi. Termoteknik şirketi Ender Mehmetoğlu ve süper ekibiyle, harika bir ekip onlar. Almanya'ya kadar işler var. Belçika, sıva işleri İsmet. Belçika'da sıva işi varsa termoteknik şirketi. Çatı işlerine İsmet ve ekibi bakıyor. Zehir gibi kızanlar, zehir.

Reklamlardan önce bir Selanik türküsü dinleyelim. Ondan sonra reklamlara gidelim. Nerede? Selanik türküsü? Heh, geldi. Sarıbaşı'nın, Gazi'nin en çok sevdiği türkülerden bir tanesi. Dinleyelim reklamlar. Reklamlardan sonra Sezer bizlerle olacak.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
8: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
9: Kotapliktiko.
8: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
9: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
8: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
9: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
8: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
10: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
11: İç ve dış cephe boyaları,
10: antibakteriyel boyalar,
11: astarlar,
10: macunlar,
11: ahşap koruyucu ve vernikler,
10: şantiye boyaları,
11: sanayi boyaları,
10: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
11: akrilik boyalar,
10: söve boyaları,
11: yağlı boya,
10: metal boya,
11: fosforlu boya,
10: dekorasyon boyaları
11: ve boya malzemeleri.
10: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plas ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
11: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
10: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
11: Garantili, güvenilir.
10: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
11: Cep telefonu 693-673-84-90.
12: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
13: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
12: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
13: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 2541-021-831. Santi.
14: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
4: Kızlar arıyorlar. Ne de oğlum? Grupta yaptın ya dün, gruptan ara. Üçlüyü ara, üçlüyü. Orada mısınız lan hepiniz, yoksa? Dur bakayım. Dedim. Aa.
17: Sezer'i bir şey yapayım, bekle.
4: Sezer'i bir şey yap bakayım, hadi ben alkışları veriyorum dinleyiciye, hadi. İşte karşınızda muhteşem üçlü. Aa, dur gel, geldi. Dur geldi bakayım.
17: Gel. Dur şimdi dur.
4: Durdum.
17: Dur ben bir gereği değil mi? Tamam. Ha şimdi şey yapabiliriz abi. Başla.
4: Nedim. Hoş geldiniz gençler. Hoş geldin Nedim. Hoş geldin Sezer'im.
17: Hoş bulduk bakan. Nasılsınız bakan?
4: İyiyiz bayağı valla. Balkan'ın kızanları. Balkan kızanları bunlar var. Zehir gibi bunlar var. Zehir. Sezer karıştırma kopçaları. Sezer.
17: Balkan kızanları bir ayrı be.
4: Vallahi hiç.
17: Sezer. Arabayı. Bir fark etsene 2 saniye. Bir müsaade versin.
4: Oğlum,
17: aranızda o... siz konuşun.
4: Güzel. Nedim biz devam edelim. Sen Nedim tünelde misin? Duyabiliyor musun? İnternet var mı kardeşim? Var mı?
17: Ben tünelden çıktım abi. Bende internet var.
4: Gördün mü?
17: Kaç gün ellerle ne ara kurev edildi? Sezer de onu soruyor bak. Tünelde diyorsun bu hazır ol diyor bana. Bence ben de hazır ol.
18: Sezer sadece bir şey dinlet. Sana 2 saniye.
4: Ha, dinlet bakayım. Dur bakalım ne dinleyecek Nedim. Dur merak et.
18: Ne şu?
4: Ne lan bu?
18: Bu sesi.
4: Kapı gıcırdısı.
18: Bu benim arabayı mı böyle? Bu benim kullandığım arabayın debriyajı şu anda.
4: Debriyaj mı bu?
18: Hani ne sıkıntı var çekiyorum şu anda. Dinle buraya bak. Sen o horozlardan fazla olmasın maşallah, bütün gün öteyi bayağı.
4: Sen bütün gün bu sesi mi dinliyorsun Sezer? Gırcır gıcır, kapı gıcırtısı gibi.
18: Sesi dinle. Bırak sol bacağım. Şey, burada gençler bilmez, Mehmet Osman bilmez. Ben ona baktım profilinde, çok gençlerle bir çocuğa benziyor. O bilmez ama zamanında Roberto Carlos vardı. Hani kalın bacaklı insanlar ya. Roberto Carlos gibi bacaklarım vardı yani. Benim sol bacağım şu anda Roberto Carlos'u bacağından daha kalın. Bu
4: nedir
18: bize?
4: Nedir?
17: Bu otomatik hediye seninki.
4: Ha, otomatik hediye doğru.
18: Bütün gün bu debriyajı pompalamaktan benim sol bacağım bildiğin damarlandı böyle.
4: Onun bir sebebi vardır, o antrenmanı, idmanı yapmanın sol bacağını mutlaka. Nedim bu arada araba tamircisi. Hemen çözüm bulsun sana. Ne bu veya gıcır gıcır gıcır bütün gün çekilir mi bu dava?
18: Şimdi şirketin arabasında ben düşünemeyeceğim bayağı. Anlaşıversinler, düzeltsinler.
17: Ya oğlum şirketi de sen kendini düşün. Bütün gün cazı bu ne söz? Çekilmez yani.
4: Aynen. Sen kendi dönüşü bırak şirkete. Şirkete de ki e-mail yaz.
18: Dur bir kapayım. Patronu arayın de ben yanı bir araba.
4: Dur şimdi dur, kapama. İki muhabbet yapalım dur.
17: Versin sana bir otomatik. Bu ne böyle be? Manuel. Bas.
18: Bende automatika araba vardı ama maalesef araba gitti. İkinci haftası oldu. Sol bacağımda. Ben de merakla bekliyoruz. Ne zaman gelecek? Benim asıl arabam ne? Çünkü bu bile gitmez.
17: Ne yaptın arabayı? Doğru söyle şimdi. Ne yaptın arabayı?
18: Ben arabaya bir şey yapmadım. Hani en kötü tarafı.
17: Nesini bozdun arabana?
18: Ben yağmurluyum da o arabada kaldı. Ben gözlüyüm de o arabada kaldı. İyi gene yağmur yağmadı. Birkaç gündür iyiyiz de hani kör oldum. Sol bacağım damarlı. Bütün gözlerim gömer. Öyle sakat bir halde çalışmaya çalışıyoruz. İşte ne var? Ekmek parası. Ne yapacağım?
17: Ne yapasın? Sen de olmuşsun. Bacağı olmuştu.
18: Nedim'in sesi çıkmıyor. Hayırdır, tünelde mi gene, garajda mı, otoparkta mı acaba? Nerede kendileri?
17: Sana fotoğrafını göndermedim değil mi? O peşini atıp tutuyorsun.
18: Nedim mi demeliydim? Nedim Petrovic Ivanovic mi demeliydim acaba? Hani elimde çok sağlam bilgiler var. Bu Nedim Rus ajanı olabilir bu arada, araştırılsın.
4: Nedim bu oğlum bizim. Evet. Vallahi her şeyi araştırıyor bu Nedim. Korkulur bundan valla. Zehir gibi bu kızan bayağı.
17: Putin benim tayım olur bak ona göre.
4: Ha.
18: Bu adam bunker geziyor. Bu adam hani olası bir nükleer savaşta yerin altından nere saklanacağım, nerede beni bulamayacak. Daha onu arıyor bu adam. Araştırılsın.
4: Ondan mı geziyor garajlarda böyle yerin altında tünellerde falan?
18: Bu adam KGB mi? FSB mi? Hani Putin'i nereden tanıyormuş? Neden beraber fotoğrafları varmış? Bunlar hepsi araştırılsın bence.
4: Bunları hani... Nedim var ya bak, bunları AI ile yapmıştır, tamam mı? Ondan böyle konuşuyor şimdi.
18: Ne tesadüf ki Ne tesadüf ki bugün de Ukrayna'dan bir dinleyici geldi, adı da Dimitri Aykan. Bu da tesadüf. Size ben de bir şey bilmiyorum ben.
4: Dimitro. Bil Dimitri. Dimitro. Valla.
18: Destek de yollamışlar. Bak destek de yollamışlar. Hani.
4: Ben çıkadım.
18: Aramıza sokmuşlar. Bir tanesini aramıza sokmuşlar. Aramıza karışmış. Bak. O? Sohbet muhabbet yapıyor. Biz de normal insan gibi aramıza girmiş. Daha bir tane. Uşenmemişler, Dimitri diye de yollamışlar bir tane. Daha ama bunun adını değiştirme. Bu şaracılığa geldi herhalde ya da paralar kıstı var. Pek bu ara şey yapamadılar, fonlayamadılar büyük ihtimal bilmiyorum.
4: İsmet Agam gönderdi Belçika'dan.
17: Bunun adı Dimitri Aleksandros. Onların sürekli isimleri böyle zaten.
4: Aynen öyle.
18: O Dimitri arkadaş şu anda dinliyorum acaba.
4: Bilmiyorum, Belçika'da onlar İsmet abinin yeni ekibine katılmış Dimitro. Yani öyle Ukrayna'dan Dimitro dediler.
18: Kes. Dimitro, my friend, moj prijatel, slušaš, otvori Instagram, da, otvori Instagram, idi, piši Hashim Čolak 7. Dobre li? Hashim, nadiš, zima telefona.
4: Bak.
18: Hato onlar. Dobre li, Dimitri, brat moj?
17: Dobre be,
18: Ayşem. Akam, Dimitri kardeşim. Instagram'da açtım takip sayısı. Bir tane çoğalması lazım. O Dimitri çıkarsın telefonunu. Orada Ömer'e, İsmet'e söylerim. İsmet Aga'ya söylerim. Çıkarsın telefonunu, bir takip atsın. Ayşem, bekliyorum.
4: Nedim, bunları bekliyorum, kaydediyorsun ben. Değil mi Nedim? Kaydedebiliyor musun bunları oğlum? Bunlar
17: Maalesef abi iş ve kariyer falan geldi, biçiyorum. Bir telefon var. Diğer telefonla da kaydedemiyorum.
4: Doğru. Adam iş kariyer fuarına gelmiş.
18: Aynen. İş ve kariyer fuarı. Bütün ajanların toplandığı yerde gizli toplantı yapıyorlar. Yemişim oğlum. İş ve kariyer fuarı.
17: Hem de bunka vardı garajlarda.
4: Sen ne yaptın oğlum? Akşam 007 James Bond mi izledin? Ne oldu oğlum? Hayırdır?
18: Ben bir şey yapmadım. Ben sadece taşları yerine oturttum. Hani o adamın gerçek yüzünü ortaya çıkarıyorum. Şu anda isterseniz inanın, isterseniz inanmayın. Size kalmış.
4: Nedim yandık oğlum biz bundan. Yandık.
17: Dün de telefonda konuşuyoruz. Ben ne diyor biliyor musun? Evet. Ne kadar zaman oldu. Senin de diyor ne işler yaptım diyor. Bir türlü çökemedim diyor. Araba yapıyorsun diyor. Bilgisayar yapıyorsun diyor. Saç kesiyorsun. Sen nesin be arkadaş diyor bana.
18: Gerçekten dedim. Gerçekten sorguladım. Yine de böyle bir muallak kallem itti. Böyle ucundan kıyısından bir şeyler söyledi böyle. Ama hani ben ne diyorum, bu adam ikide bir story'de niye Rus salatası koyup duruyor? Yani memleketi özlüyor bu adam demek ki yani orada.
4: Allah'ım taktı bu. Adam kızan yetenekli mi Sezer'im? Kızan yetenekli, 10 parmağında 10 marifet yani. Yetenekli çocuk.
18: Yetenekli ama işte. Keşke bu olayı çözdüğümü açık ara belli etmeyelim. Her an dev bir insansız hava aracı yollamış olabilirler. Şu anda tepemde de geziyor olabilir.
4: Sen dikkat et.
17: Sürekli görüntüdesin.
18: İkala, sikala bakan basabilir. Bu Dimitri yoksa drone uçurucusu mu acaba? Bu Dimitri dediğimiz arkadaş.
4: Bilmiyorum, onları İsmet söyleyecek. İsmet'i de mi bağlasak acaba? Ne yapsak gruba?
18: Şu anda uçurucusu mu acaba? Bu Dimitri dediğimiz arkadaş.

0: Kesiliyor mu? Hani
1: girdim girdim. Aşağı doğru iniyorum şu anda, aşağı doğru.
0: Baz debriyaja bas. Baz debriyaja, baz debriyaja.
1: Sinyal kesilirse hani yanlış anlama. Şu anda Can kasapet derdinde, ben canım ciğerim.
0: Baz debriyaja, baz debriyaja.
2: Bu arada Instagram demişken gerçekten çok güzel bir bağlantı oldu aramızda, böyle dinleyici arasında herkes birbirini eklemeye başladı.
0: Evet.
2: Çok güzel bir Ferit sürekli söylediği şey var ya, connecting people, yani bu gerçekten çok güzel bir bağlantı oldu böyle.
0: Aynen Nedim, connecting. Dünden beri kaç kişi böyle hem senin hem Sezer'in gönderiyordu böyle, Sezer'in profilini gönder, Sezer'in ne kadar yakışıklı bir çocukmuş böyle, Aylin bile sabah sabah yazdı.
1: Bak şimdi.
0: Yani.
1: Bak şimdi ben şu. Bak şimdi ben dedim de takip atmalarına gerek yok, sağ olsunlar, var olsunlar da benim vücudumla ön plana gelmek istemiyorum kardeşim ya. Beni dinle geç, ne yapacaksın tipimi, ne yapacaksın suratımı, ben hani göğsen ne olacak, göğmesen ne olacak,
0: merak etmişler seni,
1: beni yetecek o ya.
0: Dedi bunları en kısa zamanda kaydetmemiz lazım, o teknolojiyi de ancak sen yapabilirsin, bunları kaydetmemiz lazım bizim, anladın sen onu Nedim.
2: Anladım ben onu tabii. Yalnız dün konuştuğunuz projeleri ben hepsini duyamadım ya, o yüzden dedim ya, bir ara garaja girdim. Orada bir bağlantı koptu bende. Bak sizin şimdi ileriye bak, İngiltere, şimdi projelerimiz var. Ne yapacağız?
1: İngiltere kraliçesi bizle şu anda irtibata geçti, sıçtık bu arada. Öyle diyorum seni.
0: Niye aradı oğlum seni İngiltere kraliçesi? Hayırdır, drone muron Ukrayna?
1: İngiltere kraliçesi diyor, ayağını denk al diyor, profilini herkese dağıtma diyor. Sen Buckingham Palace döneceksin diyor.
0: Vardır. Vardır kadının bir bildiği. Bak.
1: Hani akşamleyin sütlü çay yerine, süt yerine çayın içinde başka bir şey olmasın sonra diyor İngiltere kraliçesi.
0: Vermiş bilmiyorum sana mesajı, artık orasını sen anlarsın.
1: Yani ne göndermiş hani bana. çok da takibe gerek yok bayağı. Gül geç baya, dinle geç, sesimi duyuyor musun edecek diyor da ne yapacağız sen rap tipimi baya.
2: Öyle değil mi? Bak şimdi sen düğünü anlatıyordun ya bize, diyordun ya hani herkes gelinin ne kadar güzel olduğunu şey yapıyordu, senin yakışıklığından bahsediyordu,
0: evet,
2: falan. Millet seni merak etmeye başladı değil mi? Ekleyip bir görmek
1: istiyorlar.
2: Bu sefer kim? Ne kadar yakışıklı?
1: Bekleyen kişilerde hani çok güzel bile mesajlar aldım ama nazar değmesin diye hiçbirini söylemeyeceğim.
0: Niye söylemiyor? Niye söylemiyor? Maşallah niye söylemiyor? Süle.
1: Niye sen bir kere bir şey dedim, arabamın camı patladı. Sen yanına ben bir kere ağzımı açarsam.
0: Hayatta
1: riske almam. Hayatta riske almam. Ama hepsine çok teşekkür ederim. Ondan kendini bile. O dinleyenler şu anda anladı. Ondan kendini bile çok sağ olsun.
0: Bizim profilde bir gelişme var mı? Bir sayıda bir gelişme var mı takipte? 10.000, 15.000 oldu mu?
1: Sayıda gelişme var ama yeterince bir gelişme, içime sinecek giden bir gelişme olmadı ama dünden bugüne 10 kişi ekstra takip etti.
0: Bereket versin oğlum, o da iyi tabi.
1: Hasim Colak 7 girin.
0: Dimitro'ya bir daha söyle Rusça, bir daha söyle.
1: Bak şimdi şu anda o kişi çok iyi farkında. Bak seviyorum kardeşim ben. Çık o telefonu, gir şu Instagram'a, bas takip ama bro, bas şu takip ama. Bedava yapma, bedava cebinden para çıkmıyor, bir şey olmuyor. Düşün, yarın öbür gün program bitse ne olacak? Programı kaldırsalar ne olacak? Boşuna gidecek mi? Sonra ağlayacağız. Ne güzel dinleyelim sabah edin ya. Ben işte bu program bitmesin, istersen program devam etsin, istersen bak para istemeyiz. Gireceksin, follow'a basacaksın, bu adam da gidecek patrona diyecek, bak buradan kişi bizi dinliyor. Bak buradan kişi bekliyor.
0: Çok hani, edepsiz bu. Nedim çok edepsiz bu.
1: Hani yarın öbür gün patron diyorsa Haşim'cim kusura bakma, hani bizim de yavaş yavaş sıkıntıya gireriz. Bu yavaş yavaş kesmemiz lazım. Seni kesmeyiz. Birinci derse ne yapacaksın mesela?
0: Kimi dinleyeceğiz sonra?
1: Bu şeyler yaşanmasın diye canım kardeşim. O dinleyen kişi. Bak dinleyesin, kaç aydır bir takip basmadın. Seviyorum. Aç şu telefonu. Gir Haşim Colak 7'ye, git takibi bas.
0: Vay, gözlerimde yaş geliyor vallahi dedim.
1: Yeni
2: sözlerim bak, bizim reklam bulmamız lazım sözlerim. Bu yayının, bu Kralefem'in devam etmesi için reklam bulmamız lazım sözlerim. Sadece dinleyici sayının oraya follow basması yetmiyor. Canım sözlerim. Kardeşim benim. Reklam

0: Tam bunu anlıyorum.
1: Ben burada arabanın koltuğunu yırtıyorum adamlar takip etsin. Niye sen sadece takipten olmayacak diyorsun? Böyle bir yeri var ama. reklam lazımsa onu da sen düşün Maya. Ben yapayım reklamı. Sen düşün.
0: Ben reklamları yazıyorum. Reklamı sunuyorum. Daha ne yapayım?
1: Programı sahibi benim arkadaş. Her şeyi ben mi yapacağım? Ben gidelim. Allah Allah. Bravo Efkan abi ya. Buna da bir şey söylemiyorum.
2: Vallahi dedim.
1: Olmaz.
2: Aykan Aga böyle diyor. Sezer Aykan Aga böyle diyor. Olmaz be ya diyor. Olmaz be ya diyor.
1: Sonumuz yarın öbür gün bu adam da internette bir tane yayın açacak da orada deliler gibi yapay zekalarla konuşacak. Kendi kendine bile mi olsun? Bu hale mi düşünmüşsün? Organik. Bak organik yayın var burada. Organik.
2: Canlı canlı.
1: Canlı. Yapay zeka. Bu arada senin yapay zeka sordum. Haşim Çolak kimdir dedim. Benimle birini tanımayalım dedim. Gerçekten sordum. Kendi diye sordum dedim. Ne yap dedim be. İskeç'e de dedim. Kral FM dedim. Radyo 3 dedim. Tukan bir kere daha bakayım dedi. Hayır bu lebisi görünmek şöyle bir şey var. İstersin dedim.
0: Demek ki yeterince ünlü yapamamış Kaşım abi.
2: Yani
1: yarın öbür gün bu adam, onu tanımayan bir yapay zeka var. Oturup da muhabbet yapmaya başlayacak bile giderse. Hani bu duruma düşmememiz için destek lazım. Takip lazım.
2: Yemin ederim ben bile bu kadar iyi yapamazdım bu reklamı. Ne demek?
1: Bir de son şey diyeceğim. Çok konuştum. Bir de son şey diyeceğim.
2: Buyur.
1: Bu sponsorlara hepsine teşekkür ederiz. Gerçekten bak sponsorla olmasa program
2: doğru,
1: olacak.
2: Evet.
1: Bugün diye
2: gerçekten, evet.
1: Bak bu sponsorla yoksa program bildiğin yok. Hani sponsorla elini ayağını çektim haftaya program yok. Öyle diyor size. O yüzden sponsorlar da büyük ihtimal hepsi dinleyenler. Hepsi programı hoşuna gidiyor. O yüzden dinleyenler. O yüzden de sponsorluk verirler. Bak böyle güzel program var. Hani
2: ona göre.
1: İşveren kardeşim. Patron abi. Patron abla. Devam ettir. Bak ne güzel. Ne güzel eğleniyoruz da burada sabahleyin burada bir 2-3 saatlik gırgırımız şavatamız var. Ona devam edelim bayağı. Yarın sponsorluk devam ettirin bayağı. Uzat onu 1-2 ay tane olacak bayağı. Sanki yaramıyor. Bak gelip İskeçi'ye gelip gideceğim o züccaciyeden tabak çanak alacağım. Gideceğim o Bobo'dan yemek yiyeceğim.
2: Bak.
1: Gideceğim oralarda hepsinde kahve içeceğim.
0: Ama program
1: kapanarsa bütün arkadaşlarımı süreceğin hiçbir de Yunan'a gelmeyecek oraya. Ulan ne?
2: Dedim. Tehdit de ediyor görüyor musun?
1: Uyarıyorum.
2: Sezer yeter.
1: Tamam. Zaten çenem ayrıldı konuşmaktan dinledim. Dur bir su içeyim. Sare devam edin.
2: Gençler teşekkür ederim Nedim sağ olasın. Hafta sonu konuşacağız böyle grup halinde yine. Söyle Nedim söylemek istediklerim var. Su içerken kıstırdık adamı konuşmuyor. Söyle kardeşim.
0: Vallahi. Makineyi tüfek gibi tam.
2: Vallahi.
0: Bir başlamış durmuyor var ya. Vay mübarek ya. Hızını aldım ve duramıyor ya. Yani.
2: Duramıyor.
0: Şimdi bu ziyaretçi sayısı ne oldu? 80 bin açtı mı? 100 bin açtı mı? Ne oldu?
2: 100'e gelmedi daha. 86'larda. 86 binlerde.
0: 86 evet. Yüksek bir sayı. Devam etmen lazım. Şöyle devam etmen lazım. Video çekip devam yüklemen lazım. Ziyaretçi sayısı arttıkça ben de e-maili hazırlamam lazım. O şekilde bakalım. Açacağız inşallah.
2: Gideceğim şimdi bakalım. İngiltere'ye falan bir gideyim. Kraliçeyle de bir video çekeyim. Belki işe yarar. O da bak onu da bir deneyelim bakalım Nedim'im.
0: Daha öteye git. İngiltere'ye gidecek. Burada İskeç'e de zor davranıyorsa adam sonra İngiltere'ye gidecek.
2: Gençler çok teşekkür ederim. Sezer, can you hear me?
1: Buradayım.
2: Are you okay? Sağ olun, teşekkür ederim. İyi hafta sonu diliyorum. Hafta sonu görüşeceğiz, konuşacağız ona göre.
0: Tamam, hafta sonu görüşüp konuşalım aynı şekilde.
2: Okey.
0: Bu şekilde. Gerekirse Aykan Agam'a da bir Instagram açalım Allah'a.
2: Aykan Agam'a, bakalım dur bakalım Aykan Agam bir izni ne olur.
1: Kapayınca, bak kapatınca bir kere daha son bir şey diyeceğim. Banazlı Osman Aga, ben böyle bir okkalı adam, böyle bir beton adam görmedim.
2: Valla evet.
1: Instagram yokken gitmiş, Instagram açmış.
2: Valla aynen.
1: İki kişi daha gitmiş. Bir Haşim'e daha gitmiş, bir ben daha gitmiş.
2: Valla bak aynen dedim ha.
1: Valla helal olsun.
2: Helal olsun.
1: Oradan dil döktüm. Dün bak bu adam, Instagram'ı olmayan adam. Bak gitmiş, sıfırdan Instagram açmış. sende Instagram var. Ya sen aynen sen konuşuyorsun. Sende Instagram var. Açıp bir takip etmezsin. Kendine utanmalısın kardeşim. Öğrenmeyeceğim seni. Gene de takip etmezsen canın sağ ol.
2: Söz
1: bir tane kişi geldi bak kendini tanıdı de. Ha. Onun yanındaki sende. Duyarsan sesini sen de bas. Tamam. Orada.
0: Fenalık
2: var. Vallahi çok fenalık be. Canlar teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Görüşürüz, konuşuruz.
0: Ben
2: Keşon, thank you very much.
0: Görüşmek üzere.
2: Tschüss, bye bye. İnsanın böyle güzel dostları olsun vallahi billahi. Çok sağ olun, tekrar teşekkür ederim sarı mikrofondan bütün samimiyetimle.

Aylin onu benim için dedi, o kendisinin takip edilmesini istemiyordu. Aylin demiş ki Sezer bir karar ver güzel kardeşim, dün takip edin diyordun, bugün dinle geç diyorsun. O kendi adına dinle geç diyor, beni takip edin diyor Aylin. Sezer gönderdi mesajı, ne dedim sana da hemen gönderiyorum.

Vallahi gerçekten on numara. Ay kız çok güldüm diye yazmış Arzu. Vallahi on numara reklamını yaptı Haşim Sezer senin. Aynen. Süpersiniz ya demiş Arzu. Teşekkür ediyorum Arzucuğum. İyi günler, kolay gelsin sana da. Bağla İsmet'i. Abi alsana İsmet abiyi de. Onu da önümüzdeki hafta alırız bakalım İsmet Aga'yı da. Bir konuşalım İsmet Aga'la. Hazırlansın önümüzdeki hafta. Ömer benim yanımda değil, başka inşaatta Dimitru ile birlikte. Bak Dimitru gene çıktı, gördün mü? Nedim? Ama Ömer'e Sezer'le tanışmak istiyor. Süper makara diyordu. Dün konuştuk Sezer hakkında. Süper ya Sezer gerçekten. Nedim de hakeza. İşte onlar Radyo Kral'ın beyin takımı İsmet'im. Çok güzel insanlar, çok güzel dostlar be ya. Yaşa Sezer, katılıyorum. Gurbet çekilmiyor. Kral FM aşimsiz. Teşekkürler bacadan. Tekrar iyi günler diliyorum. İnşallah inşallah Nedim'im. İstersen bir mesaj yaz agama. Çok da memnun olur. Cevat Nizam son mesajlara bir bakalım. Günaydınlar. Kralların krallar gibi, kral gibi kraliçeler. Hem krallar hem kraliçeler. İyi yayınlar demiş. Evet aynen o şekilde. Cevat Nizam teşekkür ederim. Aşmam tüda... Günaydın, ben anca geldim, işlerim vardı. Bugünkü programı uzat birkaç saat çaz. Dinle yere. Ben de diyorum Güray, sabah söylüyordum mikrofonda. Nerede diyorum Güray, hoş geldin Güray. Bandera fotoğrafı göndermiş. İngiltere açık böyle. Bulutlu değil, hafif bulut he. Ne oldu, üç kişisiniz? Tencere yuvarlandı, kapağınızı mı buldunuz? Demiş Bandera İngiltere'den. Allah seni bildiği gibi belanı kaldı. Tövbe yarabbim. Ne yapıyorum ben, ne ara geldim?

Eyvallah dedemim. Bandera duydun mu? Belaların ta kendisi o demiş. Esmer bombamız bir tane o demiş. Eyvallah Esmer'im, teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Sezer, Nedim'im, Arzu teşekkürler. Oya kardeşim sağ olasın. Bacadam çok çok teşekkürler. Bütün dinleyicilerimize canı gülünden teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça bakın zatınıza. Allah yüreğinize, kalbinize göre versin. Hoşça kalın.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İç

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
5: Bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

Evet sevgili dostlar, nedir ne değildir? Öylesine zorlu, öylesine bir çaba ve güç mahsulüdür ki bu yapıt. Sanat içinde devrim, kültür içinde evrim ilkeleriyle doğmuştur. Bu denli içe dönük, kısıtlı yaşam sürecimiz içinde kültürel sanat anlayışımızın bir yapıtıdır bu. Gerçek yargı organı olduğuna inandığımız halkımıza biz deriz ki, sizler için hazırladığımız bu yepyeni albümü gelin beraberce izleyelim. Ne diyeyim?

Bir anım bile geçmiyor seni düşünmeden. Her şarkıda, her şiirde sen varsın. Gözlerin var aşkına aykırdığın. Biz böyle miydik? Ne oldu bize? Kimi görsem el ele, bizi hatırlıyorum. Bizi hatırlıyorum köşe başlarında. Gizli gizli buluşmalarımızı, çocukça kavgalarımızı, darılmalarımızı ve ardından delice sarılmalarımızı. Seni bekliyorum aynı kafede, aynı masada, ayrıldığımızda.

Telefonum açık bu aralar. İki kere çaldırsan aradığını anlarım. Bir dakika geçmeden hemen seni ararım. Bırak gururu. Gerçek aşkı bulduysan değerini bileceksin. İçimde bir ümit var. Sen bu gece geleceksin. Sevdiğimiz o şarkıyla çalıyor hala telefonum. Bu gece ara, beklemekten yorgunum.